0: Maruf'un yükü yine en zayıfların omuzlarında. Koalisyon hükümeti tütün vergisini planlanandan daha fazla artırmak istiyor.
1: Dinlemesini bilenin söyleyeceği de olur. Radyo Kassel kulaktan girer, beyinde kalır.
2: Ihr hört weiterhin das freie Radio Kassel. Es folgt eine Sendung auf Türkisch. Das Radio Kassel.
1: Radio Kassel Info Magazin.
0: İyi günler değerli dinleyiciler. Bugün 13 Temmuz Pazartesi. Radyo Kassel'den merhaba. Gündemin öne çıkan başlıklarıyla karşınızdayız. Almanya ve Avrupa'da sosyal politikalar, ekonomi, iklim ve dijital güvenlik alanlarında önemli gelişmeler yaşanıyor. Bugünkü haber akışımızda hem toplumun en kırılgan kesimlerini etkileyen kararlar hem de geleceğe yönelik kritik uyarılar yer alıyor. Mikrofonda ben Talat Kaya. Almanya'da muhafazakar partiler CDU-CSU ile Sosyal Demokrat SPD'nin oluşturduğu koalisyon hükümeti göreve geldiği günden bu yana sosyal devlet alanında attığı adımlarla tartışmaların odağında yer alıyor. Hükümet, bütçe disiplini sağlamak ve sosyal sistemi uzun vadede sürdürülebilir hale getirmek gerekçesiyle reformlar yaptığını savunurken, sendikalar ve sosyal yardım kuruluşları ise bu politikaların bedelini özellikle düşük gelirli kesimlerin ödediğini belirtiyor. En dikkat çeken değişikliklerden biri Bürgergeld uygulamasının kaldırılarak yerine Grundsicherung yani temel güvence sisteminin getirilmesi oldu. Yeni düzenlemeyle işsizlerin iş arama yükümlülükleri artırılırken iş tekliflerini reddedenlere yönelik yaptırımlar da sertleştirildi. Sosyal kuruluşlara göre bu değişiklikler özellikle uzun süre işsiz kalan ve düşük gelirle yaşayan kesimleri daha fazla baskı altına alıyor. Tasarruf politikalarının bir diğer ayağını göçmenlere yönelik entegrasyon kursları oluşturuyor. Dil ve uyum kurslarının bütçelerinde yapılan kesintiler nedeniyle yeni kursların sayısı azaltıldı. Bekleme süreleri uzadı. Özellikle kadınlar ve Almanya'ya yeni gelen göçmenlerin kurslara erişimde daha fazla zorluk yaşadığı belirtiliyor. Alman iş ajansı ve job center'ların bütçelerinde yapılan kısıtlamalar da eleştiri konusu. Meslek edinme ve yeniden eğitim programlarının kapsamı daraltılırken işsizlere sunulan bireysel danışmanlık hizmetlerinde de kısıtlamalara gidildi. Uzmanlar işsizlerin iş piyasasına kazandırılmasını hedefleyen programlarda yapılan tasarrufların uzun vadede olumsuz sonuçlar doğurabileceği uyarısında bulunuyor. Sağlık alanında da milyarlarca euroluk tasarruf programları gündemde. Hastanelere ayrılan bazı fonların azaltılması, araştırma projelerine ayrılan bütçenin küçültülmesi ve sağlık sigortalarının harcamalarını sınırlandırmaya yönelik önlemler sağlık çevrelerinde kaygıyla karşılanıyor. Benzer tartışmalar bakım sektöründe de yaşanıyor. Yaşlanan nüfusa rağmen yeni sosyal hakların genişletilmemesi ve harcamaların sınırlandırılmaya çalışılması hem bakım hizmeti alanları hem de sektörde çalışanları etkiliyor. Aile danışmanlığı, gençlik çalışmaları, gönüllü sosyal projeler ve demokratik katılım programlarına ayrılan kaynakların azaltılması da eleştirilen konular arasında yer alıyor. Sosyal kuruluşlar bu tür programların toplumsal dayanışmayı güçlendirdiğini ve bütçe tasarruflarının ilk hedefi olmaması gerektiğini savunuyor. Tüm bu uygulamalar nedeniyle yoksullukla mücadele eden kuruluşlar ve çeşitli sosyal dernekler hükümete yönelik eleştirilerini artırmış durumda. Eleştirilerin ortak noktası tasarruf yükünün büyük ölçüde düşük gelirli kesimlerin omuzlarına bırakıldığı yönünde. Hükümet ise farklı düşünüyor. Koalisyon ortakları alınan önlemlerin insanlara istihdama yönlendirmeyi, kamu maliyesini sağlamlaştırmayı ve sosyal devletin geleceğini güvence altına almayı amaçladığını iddia ediyor. Önümüzdeki dönemde bu politikaların toplum üzerindeki etkileri daha net görülecek ve sosyal devletin geleceğine ilişkin tartışmalar Almanya gündemindeki yerini korumaya devam edecek. Sosyal devlet tartışmaları sürerken hükümetin ekonomi politikaları da gündemde. Şimdi bütçe ve halk sağlığını doğrudan ilgilendiren bir diğer düzenlemeye geçiyoruz. Tütün vergisi. Koalisyon hükümeti tütün vergisini planlanandan daha fazla artırmak istiyor. CDU, CSU ve SPD'den oluşan koalisyon hükümeti basında yer alan haberlere göre tütün vergisini daha önce öngörülenden daha yüksek oranda artırmayı planlıyor. Almanya yayın ağının haberine göre Maliye Bakanlığı'nın hükümet partileri için hazırladığı taslak düzenlemede bir paket sigaranın fiyatının 2030 yılına kadar kademeli olarak yaklaşık 12 euroya yükseltilmesi öngörülüyor. Aynı şekilde elde sarılan sigaralarda kullanılan kıyılmış tütün vergisinin de daha fazla artırılması planlanıyor. Hükümet, vergi artışının yalnızca bütçenin güçlendirilmesine değil, aynı zamanda halk sağlığının korunmasına da hizmet edeceğini savunuyor. Ayrıca bu adımın gençler ve yetişkinler arasında sigara kullanım oranını düşürme hedefiyle de uyumlu olduğu iddia ediliyor. Vergi politikalarının ardından bu kez dijital dünyanın çocuklar üzerindeki etkisi konuşuluyor. Avrupa'da sosyal medya yaş sınırı tartışmaları hızlanıyor. Avrupa Birliği'nde sosyal medya alarmı. Çocukları kim koruyacak? Avrupa'da sosyal medya için minimum yaş sınırı yeniden gündemde. Fransa 15 yaş altına sosyal medya yasağı getiriyor. Yunanistan, Danimarka ve Avusturya benzer adımlar atıyor. İspanya ise 16 yaş sınırı öneriyor. Avrupa Birliği Komisyonu ülkelerin farklı yaş sınırları belirlemesinin dijital alanda karmaşa yaratacağı uyarısında bulunuyor ve teknik yaş doğrulama sistemlerinin ancak Avrupa Birliği düzeyinde zorunlu hale getirilebileceğini vurguluyor. Almanya'nın 18 yaşa kadar kademeli güvenlik modları içeren yaklaşımı Brüksel'de daha olumlu karşılanıyor. Mevcut dijital yasalar platformların çocuklar için güvenli tasarım sunmasını gerektirse de uzmanlara göre TikTok ve Instagram'ın genç modları artık yeterli değil. Çocukların dijital güvenliği kadar geleceğin su güvenliği de kritik bir başlık. Almanya'da kuraklık ve su yönetimi konusundaki uyarılar artıyor. Almanya'da süren kuraklık ve azalan yağışlar su kaynakları üzerindeki baskıyı artırıyor. Belediyeler vatandaşlara su tasarrufu çağrısı yaparken uzmanlar yalnızca bireysel önlemlerin yeterli olmadığını, ülke genelinde yağmur suyunun daha verimli toplanması ve kullanılmış gri suyun yeniden değerlendirilmesi gibi yeni su yönetimi modellerine ihtiyaç olduğunu vurguluyor. HR Info'nun aktardığına göre uzmanlar uzun süren kuraklık nedeniyle yeraltı suyu seviyelerinin düşmeye devam ettiğini ve mevcut su rezervlerinin giderek azaldığını belirtiyor. Konuyla ilgili düzenlenen söyleşide Glashütten Belediye Başkanı Thomas, araştırmacı Stefan Lier, kent tasarımı profesörü Jan ve jeokolog Julia Kroma su yönetiminin geleceğini tartıştı. Katılımcılar iklim değişikliğiyle birlikte sıklaşan sıcak hava dalgalarına karşı kentlerde serinletme stratejilerinin geliştirilmesi gerektiğini de dile getirdi. Su kaynakları üzerindeki baskı artarken sıcak hava dalgaları da etkisini sürdürüyor. Hessen'de yeni bir kavurucu hava dönemi başlıyor. Hessen yeni bir sıcak hava dalgasının etkisine giriyor. Meteoroloji uzmanlarına göre önümüzdeki hafta boyunca hava sıcaklıkları eyalet genelinde 30 ile 35 derece arasında seyredecek. Haziran sonunda yaşanan erken sıcak hava dalgasının ardından bu ikinci uzun süreli sıcak dönem başlıyor. Pazartesi gününden itibaren hissedilen sıcaklığın 32 derecenin üzerine çıkmasıyla birlikte eyalet çapında birinci derecede sıcaklık uyarısı yürürlüğe girecek. Main Nehri'nin güneyindeki bölgelerde sıcaklık yükünün daha yüksek olması beklenirken, yüksek kesimlerde sıcaklıkların 30 derecenin altında kalacağı tahmin ediliyor. Haftanın ilk yarısında güneşli bir hava öngörülse de zaman zaman bulutlanma görülecek. Haftanın ikinci yarısında ise yerel gök gürültülü sağanak yağışlar ve cuma gününe doğru fırtına bekleniyor. Uzmanlar beklenen yağışların kuraklığı gidermeye yetmeyeceğini ve orman yangını riskini azaltmayacağını vurguluyor. İlkbahar boyunca yaşanan yağış eksikliği ve özellikle giderek daha kurak geçen Nisan ayları erken yaz sıcaklıklarının etkisini artırmış durumda. Hafta sonu da sıcak geçti. Cumartesi günü birçok bölgede sıcaklık 30 derecenin üzerine, pazar günü ise bazı yerlerde 34 dereceye yaklaştı. Meteorologlar önümüzdeki haftanın da aynı şekilde kavurucu sıcaklarla devam edeceğini, gecelerin ise belirgin biçimde daha bunaltıcı olacağını belirtiyor. Info Magazin programını dinlediniz. Bugün öne çıkan gelişmeler bunlardı. Sosyal politikalar, dijital güvenlik, çevre ve iklim alanlarında alınan kararlar önümüzdeki günlerde de gündemi belirlemeye devam edecek. Yarın aynı saatte buluşuncaya kadar sağlıkla ve merakla kalın.
2: Radyo Kassel.
1: Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız.
3: Almanya'da yaşadığını mı hissetmek istiyorsun? Radyo Kassel dinleyeceksin.
4: Radyonuzu severek dinliyoruz. Çok bilgileniyoruz. Hele haberleriniz, Almanya'da olan haberlerinizi severek dinliyoruz. Saat 4'te kaçırsam mutlaka sabah 8'de izlemeye çalışıyorum. Almanya'da siyasi konuda, her konuda bilgimiz oluyor yani kanunlar hakkında. Sürenizin biraz daha uzun olmasını dilerim. Tabii biraz daha uzun olsa daha güzel olur yani.

radyonuzu çok iyi beğenerek dinliyorum. Haberleriniz çok güzel. Hem Türkiye'den hem buradan. Güzelce kendi dilimizde. Hem işimizi yaparken radyoyu dinliyoruz. Bir yanda yemeğimizi yapıyoruz. Bir yanda mutfakta uğraştığımız halde radyonuzu hiç kaçırmıyoruz. Çok iyi yayınlar yapıyorsunuz. Radyonuzun hastası olmuşuz. Kaçer Radyosu'nun hastası olmuşuz.

0: sevgili müzikseverler merhaba. Ben İzzet Öz. Ve programımız New York sınırlarına dayanmış durumda ünlü Carnegie Hall'deyiz. Seyirciler ve kolluk kuvvetleri tıkka basa doldurmuşlar salonu. Büyük bir olay yaşanıyor şu anda. Carnegie Hall'den sıkı bir nakliyat. İlk kez bir rock toplumumuzu dinlemenin hayali heyecanı. Hayırlı uğurlu olsun.
1: Inflation, depolitization, all together.

0: Tasarrufun yükü yine en zayıfların omuzlarında. Koalisyon hükümeti tütün vergisini planlanandan daha fazla artırmak istiyor.
1: Dinlemesini bilenin söyleyeceği de olur. Radyo Kassel kulaktan girer, beyinde kalır.
2: Ihr hört weiterhin das freie Radio Kassel. Es folgt eine Sendung auf Türkisch, das Radio Kassel.
1: Radio Kassel Info Magazin.
0: İyi günler değerli dinleyiciler. Bugün 13 Temmuz Pazartesi. Radyo Kassel'den merhaba. Gündemin öne çıkan başlıklarıyla karşınızdayız. Almanya ve Avrupa'da sosyal politikalar, ekonomi, iklim ve dijital güvenlik alanlarında önemli gelişmeler yaşanıyor. Bugünkü haber akışımızda hem toplumun en kırılgan kesimlerini etkileyen kararlar hem de geleceğe yönelik kritik uyarılar yer alıyor. Mikrofonda ben Talat Kaya. Almanya'da muhafazakar partiler CDU-CSU ile Sosyal Demokrat SPD'nin oluşturduğu koalisyon hükümeti göreve geldiği günden bu yana sosyal devlet alanında attığı adımlarla tartışmaların odağında yer alıyor. Hükümet, bütçe disiplini sağlamak ve sosyal sistemi uzun vadede sürdürülebilir hale getirmek gerekçesiyle reformlar yaptığını savunurken, sendikalar ve sosyal yardım kuruluşları ise bu politikaların bedelini özellikle düşük gelirli kesimlerin ödediğini belirtiyor. En dikkat çeken değişikliklerden biri Bürgergeld uygulamasının kaldırılarak yerine Grundsicherung yani temel güvence sisteminin getirilmesi oldu. Yeni düzenlemeyle işsizlerin iş arama yükümlülükleri artırılırken iş tekliflerini reddedenlere yönelik yaptırımlar da sertleştirildi. Sosyal kuruluşlara göre bu değişiklikler özellikle uzun süre işsiz kalan ve düşük gelirle yaşayan kesimleri daha fazla baskı altına alıyor. Tasarruf politikalarının bir diğer ayağını göçmenlere yönelik entegrasyon kursları oluşturuyor. Dil ve uyum kurslarının bütçelerinde yapılan kesintiler nedeniyle yeni kursların sayısı azaltıldı. Bekleme süreleri uzadı. Özellikle kadınlar ve Almanya'ya yeni gelen göçmenlerin kurslara erişimde daha fazla zorluk yaşadığı belirtiliyor. Alman iş ajansı ve job center'ların bütçelerinde yapılan kısıtlamalar da eleştiri konusu. Meslek edinme ve yeniden eğitim programlarının kapsamı daraltılırken işsizlere sunulan bireysel danışmanlık hizmetlerinde de kısıtlamalara gidildi. Uzmanlar işsizlerin iş piyasasına kazandırılmasını hedefleyen programlarda yapılan tasarrufların uzun vadede olumsuz sonuçlar doğurabileceği uyarısında bulunuyor. Sağlık alanında da milyarlarca euroluk tasarruf programları gündemde. Hastanelere ayrılan bazı fonların azaltılması, araştırma projelerine ayrılan bütçenin küçültülmesi ve sağlık sigortalarının harcamalarını sınırlandırmaya yönelik önlemler sağlık çevrelerinde kaygıyla karşılanıyor. Benzer tartışmalar bakım sektöründe de yaşanıyor. Yaşlanan nüfusa rağmen yeni sosyal hakların genişletilmemesi ve harcamaların sınırlandırılmaya çalışılması hem bakım hizmeti alanları hem de sektörde çalışanları etkiliyor. Aile danışmanlığı, gençlik çalışmaları, gönüllü sosyal projeler ve demokratik katılım programlarına ayrılan kaynakların azaltılması da eleştirilen konular arasında yer alıyor. Sosyal kuruluşlar bu tür programların toplumsal dayanışmayı güçlendirdiğini ve bütçe tasarruflarının ilk hedefi olmaması gerektiğini savunuyor. Tüm bu uygulamalar nedeniyle yoksullukla mücadele eden kuruluşlar ve çeşitli sosyal dernekler hükümete yönelik eleştirilerini artırmış durumda. Eleştirilerin ortak noktası tasarruf yükünün büyük ölçüde düşük gelirli kesimlerin omuzlarına bırakıldığı yönünde. Hükümet ise farklı düşünüyor. Koalisyon ortakları alınan önlemlerin insanlara istihdama yönlendirmeyi, kamu maliyesini sağlamlaştırmayı ve sosyal devletin geleceğini güvence altına almayı amaçladığını iddia ediyor. Önümüzdeki dönemde bu politikaların toplum üzerindeki etkileri daha net görülecek ve sosyal devletin geleceğine ilişkin tartışmalar Almanya gündemindeki yerini korumaya devam edecek. Sosyal devlet tartışmaları sürerken hükümetin ekonomi politikaları da gündemde. Şimdi bütçe ve halk sağlığını doğrudan ilgilendiren bir diğer düzenlemeye geçiyoruz. Tütün vergisi. Koalisyon hükümeti tütün vergisini planlanandan daha fazla artırmak istiyor. CDU, CSU ve SPD'den oluşan koalisyon hükümeti basında yer alan haberlere göre tütün vergisini daha önce öngörülenden daha yüksek oranda artırmayı planlıyor. Almanya yayın ağının haberine göre Maliye Bakanlığı'nın hükümet partileri için hazırladığı taslak düzenlemede bir paket sigaranın fiyatının 2030 yılına kadar kademeli olarak yaklaşık 12 euroya yükseltilmesi öngörülüyor. Aynı şekilde elde sarılan sigaralarda kullanılan kıyılmış tütün vergisinin de daha fazla artırılması planlanıyor. Hükümet, vergi artışının yalnızca bütçenin güçlendirilmesine değil, aynı zamanda halk sağlığının korunmasına da hizmet edeceğini savunuyor. Ayrıca bu adımın gençler ve yetişkinler arasında sigara kullanım oranını düşürme hedefiyle de uyumlu olduğu iddia ediliyor. Vergi politikalarının ardından bu kez dijital dünyanın çocuklar üzerindeki etkisi konuşuluyor. Avrupa'da sosyal medya yaş sınırı tartışmaları hızlanıyor. Avrupa Birliği'nde sosyal medya alarmı. Çocukları kim koruyacak? Avrupa'da sosyal medya için minimum yaş sınırı yeniden gündemde. Fransa 15 yaş altına sosyal medya yasağı getiriyor. Yunanistan, Danimarka ve Avusturya benzer adımlar atıyor. İspanya ise 16 yaş sınırı öneriyor. Avrupa Birliği Komisyonu ülkelerin farklı yaş sınırları belirlemesinin dijital alanda karmaşa yaratacağı uyarısında bulunuyor. Ve teknik yaş doğrulama sistemlerinin ancak Avrupa Birliği düzeyinde zorunlu hale getirilebileceğini vurguluyor. Almanya'nın 18 yaşa kadar kademeli güvenlik modları içeren yaklaşımı Brüksel'de daha olumlu karşılanıyor. Mevcut dijital yasalar platformların çocuklar için güvenli tasarım sunmasını gerektirse de uzmanlara göre TikTok ve Instagram'ın genç modları artık yeterli değil. Çocukların dijital güvenliği kadar geleceğin su güvenliği de kritik bir başlık. Almanya'da kuraklık ve su yönetimi konusundaki uyarılar artıyor. Almanya'da süren kuraklık ve azalan yağışlar su kaynakları üzerindeki baskıyı artırıyor. Belediyeler vatandaşlara su tasarrufu çağrısı yaparken uzmanlar yalnızca bireysel önlemlerin yeterli olmadığını, ülke genelinde yağmur suyunun daha verimli toplanması ve kullanılmış gri suyun yeniden değerlendirilmesi gibi yeni su yönetim modellerine ihtiyaç olduğunu vurguluyor. HR Info'nun aktardığına göre uzmanlar uzun süren kuraklık nedeniyle yeraltı suyu seviyelerinin düşmeye devam ettiğini ve mevcut su rezervlerinin giderek azaldığını belirtiyor. Konuyla ilgili düzenlenen söyleşide Glashütten Belediye Başkanı Thomas, araştırmacı Stefan Lier, kent tasarımı profesörü Jan ve jeokolog Julia Kroma su yönetiminin geleceğini tartıştı. Katılımcılar iklim değişikliğiyle birlikte sıklaşan sıcak hava dalgalarına karşı kentlerde serinletme stratejilerinin geliştirilmesi gerektiğini de dile getirdi. Su kaynakları üzerindeki baskı artarken sıcak hava dalgaları da etkisini sürdürüyor. Hessen'de yeni bir kavurucu hava dönemi başlıyor. Hessen yeni bir sıcak hava dalgasının etkisine giriyor. Meteoroloji uzmanlarına göre önümüzdeki hafta boyunca hava sıcaklıkları eyalet genelinde 30 ile 35 derece arasında seyredecek. Haziran sonunda yaşanan erken sıcak hava dalgasının ardından bu ikinci uzun süreli sıcak dönem başlıyor. Pazartesi gününden itibaren hissedilen sıcaklığın 32 derecenin üzerine çıkmasıyla birlikte eyalet çapında birinci derecede sıcaklık uyarısı yürürlüğe girecek. Main Nehri'nin güneyindeki bölgelerde sıcaklık yükünün daha yüksek olması beklenirken, yüksek kesimlerde sıcaklıkların 30 derecenin altında kalacağı tahmin ediliyor. Haftanın ilk yarısında güneşli bir hava öngörülse de zaman zaman bulutlanma görülecek. Haftanın ikinci yarısında ise yerel gök gürültülü sağanak yağışlar ve cuma gününe doğru fırtına bekleniyor. Uzmanlar beklenen yağışların kuraklığı gidermeye yetmeyeceğini ve orman yangını riskini azaltmayacağını vurguluyor. İlkbahar boyunca yaşanan yağış eksikliği ve özellikle giderek daha kurak geçen Nisan ayları erken yaz sıcaklıklarının etkisini artırmış durumda. Hafta sonu da sıcak geçti. Cumartesi günü birçok bölgede sıcaklık 30 derecenin üzerine, pazar günü ise bazı yerlerde 34 dereceye yaklaştı. Meteorologlar önümüzdeki haftanın da aynı şekilde kavurucu sıcaklarla devam edeceğini, gecelerin ise belirgin biçimde daha bunaltıcı olacağını belirtiyor. Info Magazin programını dinlediniz. Bugün öne çıkan gelişmeler bunlardı. Sosyal politikalar, dijital güvenlik, çevre ve iklim alanlarında alınan kararlar önümüzdeki günlerde de gündemi belirlemeye devam edecek. Yarın aynı saatte buluşuncaya kadar sağlıkla ve merakla kalın.
3: Radyo Kassel.
4: Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız.
5: Almanya'da yaşadığını mı hissetmek istiyorsun? Radyo Kassel dinleyeceksin.
6: Radyonuzu severek dinliyoruz. Çok bilgileniyoruz. Hele haberleriniz, Almanya'da olan haberlerinizi severek dinliyoruz. Saat 4'te kaçırsam mutlaka sabah 8'de izlemeye çalışıyorum. Almanya'da siyasi konuda, her konuda bilgimiz oluyor yani kanunlar hakkında. Sürenizin biraz daha uzun olmasını dilerim. Tabii biraz daha uzun olsa daha güzel olur yani.

0: herkesin sözcüsü olamadık.
1: Ne yazık. Bak,
0: bak, çok yazık. Sözümüz bitince nazıma sığınamadık.

İnsanın dışındakiler ilgimizi çeker. Oysa içimize inenler pek az. Sessiz bir isyanı hiç kimse istemez. Biz dövüşmekten yanayız. Bu şehri İstanbul ki taşı toprağı moloz. Artık bize

0: Grazie, buonanotte. Grazie a tutti.
1: Almanya cazip hale getirilecek. Huzur evleri cep yakıyor.
2: Dinlemesini bilenin söyleyeceği de olur. Radyo Kassel kulaktan girer, beyinde kalır.
3: Ihr hört weiterhin das freie Radio Kassel. Es folgt eine Sendung auf Türkisch. Das Radio Kassel.
2: Radio Kassel Info Magazin.
1: İyi günler değerli dinleyiciler. Bugün 14 Temmuz Salı. Radyo Kassel'den merhaba. Almanya'dan, dünyadan ve Kassel'den gelişmelerle hazırladığımız haber bültenimizle karşınızdayız. Bugün gündemimizde Almanya ekonomisinin geleceği, artan bakım maliyetleri, gıda güvenliği tartışmaları, Orta Doğu'daki tehlikeli gelişmeler ve Kassel'deki yol çalışmaları var. Mikrofonda ben Tarat Kaya. Önce ekonomiye ve çalışma hayatına ilişkin bir gelişmeyle başlayalım. Müller'den daha uzun çalışma süresi ve daha düşük maliyet çağrısı geldi. Almanya'da otomotiv sektöründeki kriz derinleşirken işverenler ülkenin yatırım ve üretim açısından yeniden cazip hale getirilmesini istiyor. Ancak bunun için önerilen adımlar akıllara şu soruyu getiriyor. Peki bunun bedelini kim ödeyecek? CDU'lu eski başbakan Angela Merkel'in uzun yıllar yakın çalışma ekibinde yer alan, bugün ise Alman Otomotiv Sanayicileri Birliği Başkanı olan Müller, hükümetten otomobil üreticileri ve yan sanayi şirketleri üzerindeki enerji maliyetlerinin, vergilerin ve bürokratik yüklerin azaltılmasını istedi. Bununla da yetinmedi. Sendikalardan daha fazla taviz beklediklerini söyleyen Müller, buna çalışma sürelerinin uzatılmasını örnek gösterdi. Böylece üretim maliyetlerinin düşürülebileceğini ve Almanya'nın yatırımcılar için daha cazip hale gelebileceğini savundu. Bu açıklamalar Volkswagen'ın dünya genelinde 50 bin çalışanını daha işten çıkarmayı planladığını açıklamasının hemen ardından geldi. Şirket yönetimi buna gerekçe olarak genel giderlerin rakiplerine kıyasla %20 daha yüksek olmasını gösterdi. Otomotiv patronları Almanya'nın rekabet gücünün artırılmasını isterken çözüm olarak daha uzun çalışma süreleri, daha düşük maliyetler ve daha az istihdam öne çıkıyor. Bu da üretim merkezini cazip hale getirme hedefinin faturasının bir kez daha emekçilere kesilip kesilmeyeceği tartışmasını beraberinde getiriyor. Ekonomide rekabet tartışmaları sürerken toplumun başka bir kesimi de artan maliyetlerle karşı karşıya. Şimdi yaşlı bakım hizmetlerindeki fiyat artışlarına bakalım. Almanya'da huzur evlerinde kalan bakım ihtiyacı olan kişilerin kendi ceplerinden ödediği aylık katkı payı yeniden yükseldi. 1 Temmuz itibariyle ilk yıl için ortalama ödeme 3.364 euroya çıktı. Bu tutar geçen yılın aynı dönemine göre 256 euro arttı. Masraflar eyaletlere göre değişirken en yüksek katkı payı Bremen, Saarland ve Baden-Württemberg'de görülüyor. En düşük maliyetler ise Sachsen-Anhalt, Niedersachsen ve Mecklenburg-Vorpommern'de bulunuyor. Artışın temel nedeni olarak bakım sektöründeki yüksek personel giderleri gösteriliyor. VDEK Başkanı Eisner, bakım çalışanlarının daha iyi ücret almasının gerekli olduğunu ancak artan maliyetlerin yaşlılar ve aileleri için ağır bir yük oluşturduğunu belirtti. Öte yandan hükümet bakım sigortasının sağladığı maliyet desteklerinde değişiklik yapmayı planlıyor. Desteklerin daha yüksek seviyeye çıkması için gereken sürenin uzatılmasıyla gelecek yıl yaklaşık 2,6 milyar euro tasarruf edilmesi hedefleniyor. Bakım maliyetleri tartışılırken geçmişte yaşanan bir gıda skandalı da yeniden gündemde. Kassel'de başlayan dava yalnızca şirket sorumluluğunu değil, devlet denetimlerinin etkinliğini de sorguluyor. Kassel Eyalet Mahkemesi'nde Almanya'da 2019 yılında yaşanan Wilke et ürünleri skandalı ile ilgili dava başladı. Dönemin sosis üreticisi Wilke'nin sorumluları 11 kişinin ölümüne yol açan Listeria bakterisi vakaları nedeniyle taksirle adam öldürme suçlamasıyla yargılanıyor. 2019 yılında Wilke'nin ürettiği et ürünleriyle bağlantılı olarak Listeria bakterisi kaynaklı bir salgın yaşanmış, 11 kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi de ağır şekilde hastalanmıştı. Soruşturmalara göre şirketin üretim tesislerinde ciddi hijyen eksiklikleri bulunuyordu. Denetçiler bozulmuş ürünlerin bulunduğu, küf ve çürüme belirtilerinin görüldüğü alanlar tespit etmişti. Yetkililerin şirketteki bazı sorunlardan daha önce haberdar olduğu, ancak gerekli önlemlerin zamanında alınmadığı eleştirileri yapılmıştı. Wilke ürünleri geri çağırma süreci başlamadan önce süpermarketlerde, yemekhanelerde ve restoranlarda tüketicilere ulaşmıştı. Hatta geri çağırma sırasında bile bazı sağlık kuruluşlarında ürünlerin dağıtıldığı ortaya çıkmıştı. Skandalın ardından gıda denetimlerinin sıkılaştırılması ve benzer olayların önlenmesi için daha etkili önlemler alınacağı açıklanmıştı. Ancak tüketici kuruluşu Foodwatch'ın yaptığı araştırmaya göre Almanya'daki denetim sistemi hala önemli eksiklikler taşıyor. Foodwatch ülke genelindeki 400'den fazla denetim kurumundan aldığı bilgilere dayanarak zorunlu kontrollerin yaklaşık %30'unun gerçekleştirilemediğini açıkladı. Kuruluşa göre bazı alanlarda denetimler artırılmak yerine geçmişe kıyasla azaldı. Dava süreci yalnızca Wilke şirketindeki sorumlulukları değil, aynı zamanda Almanya'daki gıda güvenliği denetimlerinin ne kadar etkili olduğunu da yeniden gündeme getiriyor. Almanya'daki iç gündemin ardından şimdi uluslararası gelişmelere bakalım. Orta Doğu'da gerilim yeniden yükseliyor. İran'la Amerika Birleşik Devletleri 3 gecedir üst üste karşılıklı saldırılar düzenleyerek Hürmüz Boğazı çevresindeki gerilimi yeniden savaş seviyesine taşıdı. Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'daki hedefleri vurması üzerine İran, Boğaz'da seyreden iki tankere füze saldırısı yaptı. İran'ın güney kıyılarında Kiş ve Keşm adalarıyla Buşehir ve Benda Abbas çevresinde gece boyunca patlamalar yaşandı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, İran limanlarına yönelik deniz ablukasının yeniden başlatılacağını ve İran'ın Kazma Dağı olarak bilinen yeraltı tesisinin de vurulabileceğini açıkladı. Bu açıklamalar petrol fiyatlarını yükseltti. Ürdün ve Bahreyn'de İran'dan fırlatıldığı belirtilen füzeler nedeniyle alarm verildi. Son bombardımanın Hürmüz Boğazı'ndaki ticari gemileri korumak için yapıldığını öne süren Trump, ABD'nin Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilere sağladığı güvenlik nedeniyle tankerlerin taşıdığı yükün değerinin %20'si kadar bir ücret talep edeceğini duyurdu. İran Dışişleri Bakanı Arakçı ise bu açıklamayla alay ederek Boğaz'ın gerçek bekçisinin İran olduğunu söyledi. Şimdi sırada Kassel'den yerel bir gelişme var. Kentte devam eden altyapı çalışmaları sürücüler için bazı değişiklikler getiriyor. Kassel'de Kohlenstrasse'deki altyapı çalışmaları Wittrockstrasse kavşağına ulaştı. Nisan ayından bu yana süren yeni altyapı hattı çalışmaları 13 Temmuz Pazartesi günü Wittrockstrasse'nin Kohlenstrasse'ye bağlandığı noktaya geliyor ve 4 Ağustos Salı gününe kadar devam edecek. Bir hafta sonra 20 Temmuz Pazartesi saat 7'den itibaren trafik akışındaki değişiklik nedeniyle Wittrockstrasse'nin Kohlenstrasse yönüne bağlantısı 6 saatliğine kapatılacak. Genel olarak 4 Ağustos'a kadar zaman zaman şerit daralmaları yaşansa da trafik tüm yönlerde akmaya devam edecek. Kohlenstrasse'nin Schönfeldstrasse ile Wittrockstrasse arasındaki bölümü ise daha önce olduğu gibi kapalı kalacak. Değerli dinleyiciler, Info Magazin programını dinlediniz. Haberlerimizi yayın süremize uygun olarak özetleyerek aktardık. Ayrıntılı haberlerimize ve gün boyunca yayınlanan diğer gelişmelere www.radyokasel.de internet sayfamızdan ulaşabilirsiniz. Yarın aynı saatte buluşmak üzere, merakla kalın.
3: Radyo Kassel.
2: Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız.
4: Almanya'da yaşadığını mı hissetmek istiyorsun? Radyo Kassel dinleyeceksin.
5: Radyonuzu severek dinliyoruz. Çok bilgileniyoruz. Hele haberleriniz, Almanya'da olan haberlerinizi severek dinliyoruz. Saat 4'te kaçırsam mutlaka sabah 8'de izlemeye çalışıyorum. Almanya'da siyasi konuda, her konuda bilgimiz oluyor yani, kanunlar hakkında. Sürenizin biraz daha uzun olmasını dilerim. Tabii biraz daha uzun olsa daha güzel olur yani.

0: gıda denetimleri azalırken soframız ne kadar güvende? Merhaba sevgili dinleyiciler. Bugün hepimizi yakından ilgilendirdiğini düşündüğüm bir konuyu ele alacağız. Her gün marketten ekmek, süt, peynir, et ya da sucuk alıyoruz. Çoğumuz bu ürünlerin devlet tarafından düzenli olarak denetlendiğini düşünüyoruz. Öyle değil mi? Çünkü gıda güvenliği söz konusu olduğunda tüketicinin en büyük güvencesi devletin yaptığı denetimlerdir. Peki ya bu denetimler giderek azalıyorsa? Üstelik en fazla risk taşıyan işletmeler bile eskisine göre daha seyrek kontrol ediliyorsa? İşte bugün bu sorunun peşine düşeceğiz. Bundan yaklaşık 6 yıl önce Almanya'da peş peşe yaşanan iki büyük olay gıda güvenliği tartışmalarını ülke gündeminin en üst sıralarına taşıdı. Bunlardan ilki Wilke adlı sosis üreticisiydi. Ürünlere bulaşan Listeria bakterisi nedeniyle birçok kişi hastalandı, 3 kişi hayatını kaybetti. Yapılan incelemelerde şirketin uzun süre yeterince denetlenmediği yönünde ciddi eleştiriler gündeme geldi. Ardından bu kez Almanya'nın en büyük et üreticilerinden Tönnies'te Covid salgını patlak verdi. Binlerce işçinin hastalanması sadece çalışma koşullarını değil, devletin denetim sistemini de yeniden tartışmaya açtı. O günlerde birçok kişi artık denetimler artırılacak diye düşünmeye başlamıştı. Ama gelişmeler beklendiği gibi olmadı. 2020 yılında dönemin Gıda ve Tarım Bakanı CDU'lu Klöckner'in hazırladığı yeni düzenleme eyaletten meclisi tarafından kabul edildi. Bu düzenleme gıda işletmelerinde yapılan rutin denetimlerin sayısını azalttı. En dikkat çekici değişiklik ise yüksek risk grubundaki işletmelerde görüldü. Eskiden her gün kontrol edilmesi gereken bazı işletmeler artık haftada bir kez denetlenmeye başlandı. Haftalık denetim yapılan bazı işletmelerde ise kontrol sıklığı ayda bire indirildi. Bu karar daha o günlerde büyük tartışma yarattı. Tüketici örgütü Food Watch ve gıda denetçileri bu değişikliğe sert tepki gösterdi. Onlara göre yaşanan skandallardan çıkarılması gereken ders denetimleri azaltmak değil, tam tersine güçlendirmekti. Ancak hükümet farklı düşündü. Bakanlık resmi kurumlarda yeterli personel bulunmadığını belirterek mevcut denetçilerin zamanını daha verimli kullanmak istediklerini açıkladı. Amaç rutin kontroller yerine ihbar edilen veya sorun tespit edilen işletmelere ağırlık vermekti. Yani denetim sayısı azalacak ancak eldeki personel daha hedefli çalışacaktı. Kağıt üzerinde mantıklı görünen bu yaklaşımın uygulamada nasıl sonuç verdiği ise bugün yeniden tartışılıyor. Aradan geçen yıllar içinde yayınlanan veriler tartışmayı yeniden alevlendirdi. Food Watch'ın belediyeler ve yerel denetim makamlarından topladığı bilgilere göre 2018 yılına kıyasla planlı gıda denetimleri 2024 yılında %14, 2025 yılında ise %22 oranında azaldı. Daha da dikkat çekici olan ise personel eksikliği. Bugün Almanya'da yasal olarak yapılması gereken yaklaşık her 4 rutin denetimden biri gerçekleştirilemiyor. Sebep yine aynı. Yeterli denetim personeli bulunmuyor. Verilere göre denetim makamlarının yaklaşık %85'i yasaların öngördüğü asgari kontrol sayısına bile ulaşamıyor. Bu tablo personel eksikliğinin yıllar içinde çözülemediğini gösteriyor. Peki başka ülkelerde durum nasıl? Food Watch bu noktada Danimarka'yı örnek gösteriyor. Danimarka'da restoranların ve gıda işletmelerinin giriş kapılarında son denetimin sonucunu gösteren Smile yani gülen yüz uygulaması bulunuyor. Başarılı denetimden geçen işletmeler bunu müşterilerine açıkça gösterebiliyor. Tüketiciler de içeri girmeden önce işletmenin denetim geçmişini görebiliyor. Food Watch Almanya'da da benzer bir uygulamanın hayata geçirilmesini istiyor. Böylece hem işletmeler üzerinde daha fazla denetim baskısı oluşacağını hem de tüketicilerin daha bilinçli seçim yapabileceğini savunuyor. Bütün bu gelişmeler bize önemli bir gerçeği hatırlatıyor. Gıda güvenliği yalnızca üreticilerin sorumluluğunda değildir. Devletin etkili denetim yapması da en az üretim kadar önemlidir. Çünkü soframıza gelen ürünlerin güvenli olup olmadığını tüketicilerin tek başına anlaması asla mümkün değildir. İşte bu nedenle denetim sistemi halk sağlığının en önemli güvencelerinden biridir. Sevgili dinleyiciler, gıda güvenliği çoğu zaman ancak bir kriz yaşandığında gündeme geliyor. Oysa önemli olan sorun ortaya çıktıktan sonra müdahale etmek değil, sorun yaşanmadan önce gerekli önlemleri alabilmektir. Bugün Almanya'da tartışılan konu da tam olarak bu. Personel yetersizliği nedeniyle denetimler azaltılmalı mı? Yoksa halk sağlığını koruyabilmek için daha fazla denetçi istihdam edilerek sistem güçlendirilmeli mi? Bu sorunun yanıtı yalnızca siyasetçileri ya da gıda sektörünü değil, her gün marketten alışveriş yapan milyonlarca insanı da yakından ilgilendiriyor. Peki sen ne düşünüyorsun? 57 80 65 numaralı telefonumuzu ara ve düşüncelerini dinleyicilerimizle paylaş. Merakla kalın.
1: Kassel ve çevresine yayın yapan Radyo Kassel'i dinliyorsunuz. 57 80 65.

Değerli dinleyiciler, hiç düşündünüz mü asıl parazitler kim? Yok, cevap sandığınız yer değil. Koalisyon birçok konuda olduğu gibi vergi konusunda da anlaşmaya vardı. Orta ve düşük gelirliler rahatlatılacak ve evet, bunun mutlaka bir etkisi olacağını söylemek mümkün. Yıllık 70 bin euro geliri olan bir bekar hane aylık yaklaşık 17,5 euro daha az vergi ödeyecek. Küçük bir sayı değil. İki çocuklu ve iki ebeveynin çalıştığı bir aile ise aylık yaklaşık 56 euro kadar rahatlatılacak. Küçümsenecek bir sayı değil. Buna karşılık artan sosyal sigorta kesintileri ve enflasyon nedeniyle düşen satın alma gücü var. Yani sonunda çoğu kişi için daha fazla değil, aksine biraz daha az para kalacak ceplerde. Öncesinde epey şey duyurulmuştu. Sübvansiyonların da büyük çapta kaldırılması planlanıyordu. Ama şimdi koalisyon en sevilen lobi ve seçmen gruplarının sübvansiyonlarından vazgeçmek yerine daha fazla borçlanmayı tercih ediyor. Friedrich Merz ise zaten en çok nereden tasarruf edilebileceğini çok iyi biliyor. Adalet konusunda sosyal yardımın kötüye kullanımına karşı şimdi çok kararlı bir şekilde harekete geçiyoruz, diyor Merz. Evet, hangi sosyal yardımların gerekli olduğu ve hangilerinin olmadığına, hangilerinin haksız yere alındığına dikkatlice bakmak elbette doğru. Kısacası devleti sömüren asalaklar olup olmadığına bakmak iyi bir şey. Ama benim hissim şu, her asalakla mücadele edilmiyor. Özellikle de gerçekten büyük miktarda para kaçıranlarla. Uzmanlar Almanya'nın her yıl 100 ila 200 milyar euro vergi kaçakçılığı nedeniyle zarar gördüğünü tahmin ediyor. Kaçakçılar ve yükümlülüklerini yerine getirmeyenler aşağıda değil, esas olarak yukarıda oturuyor. Cum-Ex, kumkum adı verilen yasa dışı vergi dolandırıcılıklarını hatırlıyor musunuz? Hayır, yalnız değilsiniz o zaman. Bu ülkede vergi kaçakçıları sosyal yardım suistimali yapanlar kadar titizlikle takip edilseydi, Almanya'nın kesinlikle birkaç sorunu daha az olurdu. Üstelik şirketlerin çok daha fazla imkanı var. Özellikle uluslararası faaliyet gösteriyorlarsa. Kârlarını öyle yöntemlerle küçültebiliyorlar ki bireyler bunun hayalini bile kuramaz. Mesela faiz hilesi denen yöntemi ele alalım. Yanlış anlamadınız. Faiz hilesi. Hile. Örneğin Lüksemburg merkezli bir emlak şirketi Almanya'dan kira geliri elde ediyor. Tüm masraflar düşüldükten sonra geriye ne kalıyor? Kar. Bu kar üzerinden aslında Almanya'da vergi ödemeleri gerekiyor. Vergiden kaçınmak için şirketler vergi cenneti olan ülkelerdeki kendi ana şirketlerinden kredi alıyorlar. Bu kredilere öyle yüksek faizler ödüyorlar ki Almanya'daki kar neredeyse yok oluyor ve faiz ödemesi olarak vergi cennetine aktarılıyor. Orada ya hiç vergilendirilmiyor ya da çok az vergilendiriliyor. Bunu temel güvence yardımı alan bekar bir anne yapamaz. Ama vergi cennetindeki bir ana şirket yapabilir. Ve özellikle küçük komşumuz Lüksemburg, Alman devletinin soyulmasına yardımcı olmaya oldukça hevesli. Bu yüzden zaten büyük dükalık deniliyor. Çünkü orada şirketlerin vergi yükünü küçültmesine karşı geleneksel bir cömertlik var. Keşke bireylerin de uluslararası şirketlerle aynı imkanlara sahip olması mümkün olsaydı. Merakla kalın.

radyonuzu çok iyi beğenerek dinliyorum. Haberleriniz çok güzel. Hem Türkiye'den hem buradan. Güzelce kendi dilimizde. Hem işimizi yaparken radyoyu dinliyoruz. Bir yanda yemeğimizi yapıyoruz. Bir yanda mutfakta uğraştığımız halde radyonuzu hiç kaçırmıyoruz. Çok iyi yayınlar yapıyorsunuz. Radyonuzun hastası olmuşuz. Kasya Radyosu'nun hastası olmuşuz.

0: Almanya cazip hale getirilecek. Huzur evleri cep yakıyor.
1: Dinlemesini bilenin söyleyeceği de olur. Radyo Kassel kulaktan girer, beyinde kalır.
2: Ihr hört weiterhin das freie Radio Kassel. Es folgt eine Sendung auf Türkisch. Das Radio Kassel.
1: Radio Kassel Info Magazin.
0: İyi günler değerli dinleyiciler. Bugün 14 Temmuz Salı. Radio Kassel'den merhaba. Almanya'dan, dünyadan ve Kassel'den gelişmelerle hazırladığımız haber bültenimizle karşınızdayız. Bugün gündemimizde Almanya ekonomisinin geleceği, artan bakım maliyetleri, gıda güvenliği tartışmaları, Orta Doğu'daki tehlikeli gelişmeler ve Kassel'deki yol çalışmaları var. Mikrofonda ben Tarat Kaya. Önce ekonomiye ve çalışma hayatına ilişkin bir gelişmeyle başlayalım. Müller'den daha uzun çalışma süresi ve daha düşük maliyet çağrısı geldi. Almanya'da otomotiv sektöründeki kriz derinleşirken işverenler ülkenin yatırım ve üretim açısından yeniden cazip hale getirilmesini istiyor. Ancak bunun için önerilen adımlar akıllara şu soruyu getiriyor. Peki bunun bedelini kim ödeyecek? CDU'lu eski başbakan Angela Merkel'in uzun yıllar yakın çalışma ekibinde yer alan, bugün ise Alman Otomotiv Sanayicileri Birliği Başkanı olan Müller, hükümetten otomobil üreticileri ve yan sanayi şirketleri üzerindeki enerji maliyetlerinin, vergilerin ve bürokratik yüklerin azaltılmasını istedi. Bununla da yetinmedi. Sendikalardan daha fazla taviz beklediklerini söyleyen Müller, buna çalışma sürelerinin uzatılmasını örnek gösterdi. Böylece üretim maliyetlerinin düşürülebileceğini ve Almanya'nın yatırımcılar için daha cazip hale gelebileceğini savundu. Bu açıklamalar Volkswagen'ın dünya genelinde 50 bin çalışanını daha işten çıkarmayı planladığını açıklamasının hemen ardından geldi. Şirket yönetimi buna gerekçe olarak genel giderlerin rakiplerine kıyasla %20 daha yüksek olmasını gösterdi. Otomotiv patronları Almanya'nın rekabet gücünün artırılmasını isterken çözüm olarak daha uzun çalışma süreleri, daha düşük maliyetler ve daha az istihdam öne çıkıyor. Bu da üretim merkezini cazip hale getirme hedefinin faturasının bir kez daha emekçilere kesilip kesilmeyeceği tartışmasını beraberinde getiriyor. Ekonomide rekabet tartışmaları sürerken toplumun başka bir kesimi de artan maliyetlerle karşı karşıya. Şimdi yaşlı bakım hizmetlerindeki fiyat artışlarına bakalım. Almanya'da huzur evlerinde kalan bakım ihtiyacı olan kişilerin kendi ceplerinden ödediği aylık katkı payı yeniden yükseldi. 1 Temmuz itibariyle ilk yıl için ortalama ödeme 3.364 euroya çıktı. Bu tutar geçen yılın aynı dönemine göre 256 euro arttı. Masraflar eyaletlere göre değişirken en yüksek katkı payı Bremen, Saarland ve Baden-Württemberg'de görülüyor. En düşük maliyetler ise Sachsen-Anhalt, Niedersachsen ve Mecklenburg-Vorpommern'de bulunuyor. Artışın temel nedeni olarak bakım sektöründeki yüksek personel giderleri gösteriliyor. VDEK Başkanı Aysna, bakım çalışanlarının daha iyi ücret almasının gerekli olduğunu ancak artan maliyetlerin yaşlılar ve aileleri için ağır bir yük oluşturduğunu belirtti. Öte yandan hükümet bakım sigortasının sağladığı maliyet desteklerinde değişiklik yapmayı planlıyor. Desteklerin daha yüksek seviyeye çıkması için gereken sürenin uzatılmasıyla gelecek yıl yaklaşık 2,6 milyar euro tasarruf edilmesi hedefleniyor. Bakım maliyetleri tartışılırken geçmişte yaşanan bir gıda skandalı da yeniden gündemde. Kassel'de başlayan dava yalnızca şirket sorumluluğunu değil, devlet denetimlerinin etkinliğini de sorguluyor. Kassel Eyalet Mahkemesi'nde Almanya'da 2019 yılında yaşanan Wilke et ürünleri skandalı ile ilgili dava başladı. Dönemin sosis üreticisi Wilke'nin sorumluları 11 kişinin ölümüne yol açan Listeria bakterisi vakaları nedeniyle taksirle adam öldürme suçlamasıyla yargılanıyor. 2019 yılında Wilke'nin ürettiği et ürünleriyle bağlantılı olarak Listeria bakterisi kaynaklı bir salgın yaşanmış, 11 kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi de ağır şekilde hastalanmıştı. Soruşturmalara göre şirketin üretim tesislerinde ciddi hijyen eksiklikleri bulunuyordu. Denetçiler bozulmuş ürünlerin bulunduğu, küf ve çürüme belirtilerinin görüldüğü alanlar tespit etmişti. Yetkililerin şirketteki bazı sorunlardan daha önce haberdar olduğu, ancak gerekli önlemlerin zamanında alınmadığı eleştirileri yapılmıştı. Wilke ürünleri geri çağırma süreci başlamadan önce süpermarketlerde, yemekhanelerde ve restoranlarda tüketicilere ulaşmıştı. Hatta geri çağırma sırasında bile bazı sağlık kuruluşlarında ürünlerin dağıtıldığı ortaya çıkmıştı. Skandalın ardından gıda denetimlerinin sıkılaştırılması ve benzer olayların önlenmesi için daha etkili önlemler alınacağı açıklanmıştı. Ancak tüketici kuruluşu Foodwatch'ın yaptığı araştırmaya göre Almanya'daki denetim sistemi hala önemli eksiklikler taşıyor. Foodwatch ülke genelindeki 400'den fazla denetim kurumundan aldığı bilgilere dayanarak zorunlu kontrollerin yaklaşık %30'unun gerçekleştirilemediğini açıkladı. Kuruluşa göre bazı alanlarda denetimler artırılmak yerine geçmişe kıyasla azaldı. Dava süreci yalnızca Wilke şirketindeki sorumlulukları değil, aynı zamanda Almanya'daki gıda güvenliği denetimlerinin ne kadar etkili olduğunu da yeniden gündeme getiriyor. Almanya'daki iç gündemin ardından şimdi uluslararası gelişmelere bakalım. Orta Doğu'da gerilim yeniden yükseliyor. İran'la Amerika Birleşik Devletleri 3 gecedir üst üste karşılıklı saldırılar düzenleyerek Hürmüz Boğazı çevresindeki gerilimi yeniden savaş seviyesine taşıdı. Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'daki hedefleri vurması üzerine İran, Boğaz'da seyreden iki tankere füze saldırısı yaptı. İran'ın güney kıyılarında Kiş ve Keşm adalarıyla Buşehir ve Benda Abbas çevresinde gece boyunca patlamalar yaşandı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, İran limanlarına yönelik deniz ablukasının yeniden başlatılacağını ve İran'ın Kazma Dağı olarak bilinen yeraltı tesisinin de vurulabileceğini açıkladı. Bu açıklamalar petrol fiyatlarını yükseltti. Ürdün ve Bahreyn'de İran'dan fırlatıldığı belirtilen füzeler nedeniyle alarm verildi. Son bombardımanın Hürmüz Boğazı'ndaki ticari gemileri korumak için yapıldığını öne süren Trump, ABD'nin Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilere sağladığı güvenlik nedeniyle tankerlerin taşıdığı yükün değerinin %20'si kadar bir ücret talep edeceğini duyurdu. İran Dışişleri Bakanı Arakçı ise bu açıklamayla alay ederek Boğaz'ın gerçek bekçisinin İran olduğunu söyledi. Şimdi sırada Kassel'den yerel bir gelişme var. Kentte devam eden altyapı çalışmaları sürücüler için bazı değişiklikler getiriyor. Kassel'de Kohlenstrasse'deki altyapı çalışmaları Wittrockstrasse kavşağına ulaştı. Nisan ayından bu yana süren yeni altyapı hattı çalışmaları 13 Temmuz Pazartesi günü Wittrockstrasse'nin Kohlenstrasse'ye bağlandığı noktaya geliyor ve 4 Ağustos Salı gününe kadar devam edecek. Bir hafta sonra 20 Temmuz Pazartesi saat 7'den itibaren trafik akışındaki değişiklik nedeniyle Wittrockstrasse'nin Kohlenstrasse yönüne bağlantısı 6 saatliğine kapatılacak. Genel olarak 4 Ağustos'a kadar zaman zaman şerit daralmaları yaşansa da trafik tüm yönlerde akmaya devam edecek. Kohlenstrasse'nin Schönfeldstrasse ile Wittrockstrasse arasındaki bölümü ise daha önce olduğu gibi kapalı kalacak. Değerli dinleyiciler, Info Magazin programını dinlediniz. Haberlerimizi yayın süremize uygun olarak özetleyerek aktardık. Ayrıntılı haberlerimize ve gün boyunca yayınlanan diğer gelişmelere www.radyokaser.de internet sayfamızdan ulaşabilirsiniz. Yarın aynı saatte buluşmak üzere, merakla kalın.
3: Radyo Kassel.
4: Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız.
5: Almanya'da yaşadığını mı hissetmek istiyorsun? Radyo Kassel dinleyeceksin.
6: Radyonuzu severek dinliyoruz. Çok bilgileniyoruz. Hele haberleriniz, Almanya'da olan haberlerinizi severek dinliyoruz. Saat 4'te kaçırsam mutlaka sabah 8'de izlemeye çalışıyorum. Almanya'da siyasi konuda, her konuda bilgimiz oluyor yani, kanunlar hakkında. Sürenizin biraz daha uzun olmasını dilerim. Tabii biraz daha uzun olsa daha güzel olur yani.

0: Radyo Kassel.
1: Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız.